0: dikkidi dik dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkidi dikkiro dikkiro
1: dikkiro dikkiro dikkiro.